Safi rasa kesiş, o baban şuan be. Safi paspor je, kena bol flak lo lo ki. Tozak bilmiyet be, kalbim amar maçtı. Esparlat çok kalbi.